helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girtin bedulu bir yara wana mezin behasta evina wanu giridana wan bir ribertiyo gele farra ezbestra

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele farra ezbe strani juan ra

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de zahım kabeşe çiğe kusisi. Bila kadar hatı çayı hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirivani ma hacayi. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
3: La ya kirivila. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Rouge, l'autre rouge. Non, non, dernière.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!